Vatan, Mirzo Tursunzoda. Bahor keldi. Yana bir yil o'tgan. Umrim ko'z o'ngimda jonlandi tag'in. Safarda o'tsa-da umrimning yarmi etir noqtay etib vatanga yaqin. Vatan, toza havo, hur nafasingni ummonlar ortida sezdim har qadam. Daryolaring berib turardi sado, dengizlar, to'fonlar to'sib tursa ham. Har lahza bag'ringga qaytgan chog'imda butunlay mehrimni sochardim dildan. Osmoningda uchdim, tuprog'ing quchdim, duolaring, qo'shiq, kuylaring bilan. Garchan sayyoh bo'lib yor diyorimni goh olisda turib aylaganman yod. Har yer dunyoning har burchida edim. Vatan bilan birga, vatan bilan shod. Vatan bilan shod.

0: Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarining doimiy muxlisi va hozirgina radiosini kanalimiz to'lqinlariga to'g'rilab bo'lgan aziz va qadrli tinglovchilar, assalomu alaykum. Bugun sizlarga milliy birlik, baxt va saodatli hayot omili nomli bayram dasturimizni havola etamiz. Bugun ozod va obod diyorimiz, aziz Tojikistonimizda milliy birlik bayrami katta shodiyona bilan nishonlanmoqda. Bu bayram arafasida mamlakatimizning barcha mintaqalarida turli xil bayram tadbirlari uyushtirilmoqda. Yangi-yangi inshootlar, korxonalar, ta'lim muassasalari qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Buning natijasida esa shahar va nohiyalar, viloyatlar hamda poytaxtimiz kundan-kunga chiroy ochib, ko'rkamlashib borayotir. Bularning barchasi vatanparvar, tinchliksevar yurt farzandlarining beqiyos mehnatlari evaziga vujudga kelmoqda. Milliy birlik tojikistonliklarga tinchlikdek buyuk ne'matni inom etdi. Osoyishtalik ortidan esa el farovonligi, hayot osudaligi, turli sohalardagi rivojlanishlar ta'minlandi. Ta'kidlash o'rinliki, milliy birlik, ahillik va inoqlik mavjud bo'lgan makonda iqtisodiy va ijtimoiy barcha sohalarda taraqqiyot va rivojlanish ko'zga tashlanadi. Albatta, rivojlanish bor joyda xalq turmush tarzi yaxshi bo'ladi. Chunki osoyishtalik mavjud bo'lgan jamiyatda aholi mehnat qilish va bundan zavq olish baxtiga sazovor bo'ladi. Ayniqsa, obod yurtda san'at ham taraqqiy etadi. Xalqda to'y, ma'rakalar va bayramlar bo'laveradi. Tojikistonlik taniqli jurnalist va shoir Abdullo Saidov milliy birlik haqida shunday deydi.
1: Tojiklar davlati mustaqillikka erishib, o'z gerbi, nishoni, madhiyasi va o'z hududi birligiga ega bo'ldi. Bu xalqimiz uchun chindan ham oliy tuhfa edi desak yanglish emas. Ammo istiqloliyatning ilk yillarida Parvardigorning bu bebaho ne'matiga noshukurlik qilganlar ham topilib qolib, mamlakat ba'zi rayonlarida to'polonlar chiqishiga sabab bo'ldilar. Va shunda mustaqil davlatimizning beshikdayoq bo'g'ilib, millatning parokanda bo'lib ketishiga bir bahya qoldi. Ming shukrki, Parvardigor o'z rahmatini bu xalqdan yana bir bor darig' tutmadi. Xalq boshiga Emomali Rahmondek alqomat, o'tkir so'zli, dono rahbar ato etdi. Va u rahbarlik ilk kunlaridayoq men sizlarga tinchlik olib kelaman deya va'da berdi. O'shanda bu yigit hali yosh ekan, fuqarolar urushi davom etayotgan bu mamlakatni eplay olmasa kerak-ov deya gumonga borganlar ham bo'ldi albatta. Ammo elim, xalqim, yurtim degan bandaning yori ham, madadgori ham Xudo bo'larkan. O'sha Xo'jandagi mashhur 16-chi tarixiy sessiyadan so'ng o'z komandasi bilan to'ppa-to'g'ri poytaxt Dushanbe sari yo'l olgan kundan boshlab tinchlik o'rnatish niyatida xalqiga bergan va'dasi ustidan chiqish uchun oqibat ko'zlagan maqsadiga erishdi. Ozor topgan yurtda tinchlik o'rnatildi. Mamlakat tez sur'atlarda taraqqiyot sari yuz burdi. Har sohada muvaffaqiyatlar qo'lga kiritila boshlandi. Boya eslab o'tganimizdek, bugunga qadar erishish oson bo'lgan emas. Mamlakatimiz prezidenti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon janobi oliylari zarur bo'lganda vatan uchun, xalq uchun, xalqning osoyishtaligi, tinchlik uchun albatta bu ishlarni amalga oshirdilar. Xudoga shukr, bugun mamlakatimiz tinch, mamlakatimiz obod, osoyishta, yurtimizda ulkan bunyodkorlik ishlari davom etmoqda. Yurtimizda juda katta ishlar amalga oshirildi. Kommunikatsion boshi berk ko'chadan mamlakatimiz chiqdi desak ham bo'ladi. Uchta oldinga qo'ygan maqsadlar hammasi amalga oshdi. Bugungi kunda 4-chi mamlakatni sanoatlashtirish programmasi amalga oshmoqda. Agar ochiqroq qilib aytadigan bo'lsak, mamlakat tinchlik sari yuz burgandan keyin nihoyatda ülken gette bünyatkarlıklar yüz birde bünyatkarlıklar, bünyatkarlık işleri emelge aşırıldı. Memlekette ülken kuruluşlar emelge aşırıldı. Korantepe Kölak Temir Yolu kuruluşu, Kulma Karakuru Mahtemabil Esasi Yolları kuruluşuna verilgen starttan tutun, memleket genç kim şımarıp bünyatkarlık işlerine çoğunluk gitti göğe uşandı. İstiklal, onun ardından Şehristan tünnelleri kuruluşu nihayesi yetkeç, paytak bilen sot vilayeti arasındaki masrafı kıskarıp, bu yakı bu tamangı atlengen kişi, endirikte bemalol 4-4 yarım saatler etrafında közlegen manzilge yetip bara aladigan boldu. İlgarileri ise bu yollar kış mevsimde yapılgeç,

Vatan, Mirzo Tursunzoda. Bahor keldi. Yana bir yil o'tgan, umrim ko'z o'ngimda jonlandi tag'in. Safarda o'tsa-da umrimning yarmi etirnoqday edim vatanga yaqin. Vatan, toza havo, hur nafasingni ummonlar ortida sezdim har qadam. Daryolaring berib turardi sado, dengizlar, to'fonlar to'sib tursa ham. Har lahza bag'ringga qaytgan chog'imda butunlay mehrimni sochardim dildan. Osmoningda uchdim, tuprog'ing quchdim, duolaring, qo'shiq, kuylaring bilan. Garchan sayyoh bo'lib yor diyorimni goh olisda turib aylaganman yod. Har yer dunyoning har burchida edim. Vatan bilan birga, vatan bilan shod. Vatan bilan shod.

0: Milliy birlikning ahamiyati va unga erishishdagi jonbozliklar xususida Tojikiston Milliy fanlar akademiyasining Osiyo va Yevropa davlatlari masalalarini o'rganish instituti katta ilmiy xodimi Zubaydullo Davlatov shunday deydi.
1: برای رشد همه اصلاحات زندگی، خواجگی خلق و اقتصادیات شرط اولین صلح و وحدت و آسایشتگی و ثبات است.
0: خلق خواجگی برچه ساحلار ترقیاتنین اساسی عامله تینچلیگ و برقرارلیک در. هیچ بر دولت ده ملی برلیک تینچلیگ و سیاسی برقرارلیک بولمسه رواجلنمیده. وطن و دولت خروش الف بیسیدن ایلک حرف هم تینچلیگ در. شونین اوچون ham har bir davlat va jamiyat taraqqiyoti milliy birlik, tinchlik va osoyishtalikka uzviy bog'liqdir. Albatta, milliy birlikka erishish ana shu xalq va uning fidoi farzandlarining tinimsiz zahmat va mehnati samarasidir. Shu boisdan mana shu vatanni sevish kerak, unga sadoqat bilan xizmat qilish lozim. Bizning shoir va yozuvchilarimiz o'tkir qalami bilan yaratilgan vatanparvarlik ruhidagi badiiy adabiyot namunalari bois bugun yoshlarimiz millatparvar, vatansevar va millat peshvosiga munosib izdoshlar bo'lib kamol topmoqda. Millat peshvosining tinchlik sevarlik siyosati tufayli Tojikistonda tinchlik o'rnatildi va bu tinchlik modeli Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof etilib, barcha a'zo davlatlarga nizolarni hal qilish uchun ushbu model tavsiya qilindi va bugun bu model dunyo hamjamiyati tomonidan o'rganilmoqda. U Emomali Rahmonning tinchlik yaratish maktabi deb yuritiladi. Tojikiston bugun xalqaro maydonda tinchlikparvar, mustaqil, huquqiy va dunyoviy davlat sifatida o'z o'rniga ega. Tinchlik va milliy birlik bitimining imzolanishi bilan yaratuvchanlik davrining yangi bosqichi boshlandi. Tarixdan ma'lumki, tojik xalqi qadimdan Sherak, Devashtich, Spitamen, Temur Malik davridan tortib Ismoil Somoniy hukmronligi zamonlarida ham tinchlik va osoyishtalik, o'zaro tushunish va birlik tarafdori bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tojiklar tinchlik o'rnatish tajribasini e'tirof etganligi xalqimizning azaliy tinchlikparvarligi dan dalolat beradi. Tojikiston Milliy universiteti professori, huquqshunoslik fanlari doktori Xayrullo Mirzamonzoda bu borada shunday deydi. Albatta, yosh Tojikiston mustaqillik va rivojlanish sari ilk qadamlarini tashladi. Davlat rahbari Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida mamlakatni obodonlashtirish ulkan bunyodkorliklar sari dadil qadam tashlandi. Albatta, sharafli Tojikiston xalqi millat peshvosi atrofida birlashdi. Yaratuvchanlik maqsad va niyat niyatlarni amalga oshirishda birgalikda harakat qildi. Qisqa muddat ichida Tojikiston, xususan poytaxt Dushanbe shahri, barcha shahru nohiyalar markazlari chiroy ochdi. Bugun yurtimizga tashrif buyuradigan har bir xorijiy sayyoh mamlakatdagi obodonchiliklar, xalqimizning sadoqatli mehnati va ezgu niyatlaridan ogoh bo'ladi. Shu boisdan ham so'nggi statistika ma'lumotlariga ko'ra sayyohlar oqimi bir necha marta oshgan. Turistlar dunyoning barcha mamlakatlari, Yevropa, Amerika, Afrika yo Avstraliya va boshqa qit'alaridan ham tashrif buyurishmoqda. Tinchlik va milliy birlik mamlakat iqtisodiyotining barcha yo'nalishlari, xususan iqtisodiyot, ijtimoiyot va madaniyat sohalarida ulkan yutuqlarning qo'lga kiritilishiga zamina yaratdi. E'tibor bersangiz, qaysi sohaga qaramang, milliy birlik shukronasi sharofati bilan muvaffaqiyatga erishgan. Mamlakat poytaxtdan boshlab har bir shahru nohiyalar markazlaridagi hashamatli va muhtasham bog'lar so'zimizning isbotidir. Bularning barchasi yurtimizdagi tinchlik, birlik va osoyishtalikning samarasidir. Buni har birimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Qarang, respublika iqtisodiyoti qanchalik olg'a siljidi. Agar mustaqillikning ilk yillaridagi davlat budjeti ko'rsatkichlarini bugungi davlat budjeti bilan solishtirsak, qaradigan bo'lsak, katta farqni ko'rishimiz mumkin. Albatta, ularning barchasi millat peshvosi tomonidan mamlakatni yanada obodonlashtirish, rivojlantirish hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. Turli maqsadlarga qaratilgan ma'muriy, ijtimoiy, xususiy bino va inshootlarning qurilishi ularning barchasi milliy birlikning samarasidir.
2: Xususiyati ta'minoti farhangi do'sta, ijtimoiy do'sta, binohoi ma'muriy, hamin in shahodat va samarai mas vahdati milliy ast.
0: Aziz radio tinglovchilarimiz, bu Milliy birlik bayramining 29 yillik tantanasiga bag'ishlangan Milliy birlik baxtu saodatli hayot omili nomli bayram dasturimiz edi. Uni Kamina Zuhriddin Umarov tayyorlab, e'tiboringizga havola etdi. Hamisha qalb osoyishtaligi bilan bizga hamrohlik qiling va to'lqinlarimizning eng qadrli tinglovchisi bo'ling.